0: Spaß. Şevbaş Tuhuk. Hoş geldiniz. Çavani. İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan
1: bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

0: します。شباب شتوق، hoş geldiniz. Cevabım inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturan
1: bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan.

davula meşeke meyce hababe. Çağbe meru bina meşeke meyce hababe. Bila mele bezzet yardım pe. Nasıl ki abaca mendim, hami huetana meru bim. Serif çay ki orakulim, serde bulim ila vahdı karizima kamla lukama.

Nadalaman, aşık naman, mahşuk naman, yepsi vati naman. Beşti keçi, şebeki, yepsel hati cifaki. Acı dudun dugun ama çayır aşı melek, her şeyin akışa mavi kedi.

0: De Hoog Radio, #hashtag.bin, #hashtag.ne.
1: Kortiyen den gubasa, dehene peşkeş kiren.

0: Spaß. Şey baş duhok. Hoş geldiniz. Çavalim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş
1: geldiniz. Bu dizinin gohdariya barnama ve mitrinu çeyan, mele TikTok ve Facebook'e radyo adı bu. Bebine.